konke khamba kahle nganye umuntu konke khamba kulayini kubheke phambili ngiyakutshela wena singoma singangawe ikhona ingoma lapha kuzoba mnandi uzawuthokoza kule hlelo lohlelo lempela lempela sonto ngiyakutshela wena kanti neyimemezelo noma zikhona lapha zimemezelo noma zikhona yibo ngizayifunda okwakho kuyihlaba besuyilawula uyabona ke mlaleli uyabona ke ngereka mama kumnandi kuthelile ngiyakutshela